Gensizim çirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüydü. Tamaşa. Kuvanışım asla gel.

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüyor Tamaşa Kuva

Özen de yağa getir. Şoldasın sönbesin rahanda. Hocip bir toru basıllar manha. Ötüday ömür ötür. Dünyayı beri bekir. Şoldasın sönbesin rahanda.

Ripken sizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağıt